Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

Seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz.
1: Şimdi bir denizin kenarındayız farz et. Anlatacaklarım var gözlerine. Biraz bana bak. Çok dağıldım ben. Topla beni biraz. Ben bilmiyorum. Azalmalarındayım ömrümün. Çoğalmak nasıl mümkün?

öğrettiysem, kime ne verdiysem hepsinden mahrumum şimdi. Gözlerim uzaklarda, tenim yasaklarda, kalbim parmaklıklar ardında. Birikiyorum bir şeyleri ama bilmiyorum. Seni unutmak da varmış kaderde. Vazgeçtim diyebiliyorum artık kendime. Senden vazgeçip seni ellere, kendimi bilinmeyenlere teslim etmek işte. Adı ne? Bilmiyorum. Bir şarkı çalıyor ucuz kulaklığımda. Bir şarkı söylüyorum elimde gitarımla. Bu kadar uzakken sana, bu kadar yakınken bu kadar uzağa. Hem şarkılar dilsiz, hem şiirler sağır, hem ben saçma sapan. Üstelik her şey talan, baştan başa her şey yalan. Senden her kalan böyle biçimsiz duruyor işte üstünde. Sen topla, topla da nereye koy? İnan bilmiyorum. Bunun adı hayat, bunun adı nefes almak, adı yaşamak. Koparak sonsuz bir bilinmezliğin düğümlü çemberinden, dünya denen kara parçasında, denizler içerisinde kaybolarak yaşamak. Seni göndereni de, neden geldiğini de unutmak. Üstelik bahanesini sen koymak, üstelik hiçbir günah üstlenmeden bütün suçu senin üstüne atmak. Her şeyi biliyorum ama bunun adı ne? Çok gözler var, bana bakıyorlar. Sen gibi, senin gibi, senden gibi. Gülümsüyorum inan hepsine. Sonra durup durup diyorum kendime, beni anladığını sandığım anlardan ibaretti seni sevmelerim. Sen beni hiç anlamamışsın, ben seni hiç sevmemişim.

sensitifsiz. Kimi kandırıyorsun? Sen sevmez de gidersen adına bitti diyorsun. Sen seversen o giderse bu sefer de aşk diyorsun. Yanıp cayır cayır tutuşturuyorsun. Kiminle oynuyorsun? Kime ne anlatıyorsun? Bak bunları da biliyorum mesela. Ama hala bu içimdeki kim? Bu her sabah benimle uyanan ne? Bilmiyorum. Tamam, aldattım seni defalarca. Ve sevdim senden sonra hatta. Kendimi sevdim. Sonra seni bir daha sevdim. Olmadı. Sana benzeyen herkesi sevdim. O da olmadı. Sana bakanları sevdim. Seni gören tüm gözleri. Sana konuşan tüm dilleri. Seni anlayan tüm gönülleri sevdim. İnan çare değildi. Yetmedi. Sonra seni yaradanı sevdim. İnan senin bile veremeyeceğin bir sevgiydi. İşte tamam bu dedim. Ama hala bunca şiirin içine, bunca sen koymaya sebep ne?

etme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce, bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun susuz, çakalın, çakal.

düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun.

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koy. Adını sen koy.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: benim.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor be.

0: Baktım iki gözüm çeşme. Duvarların ardında yıkılmadı çözüm.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Ne olur aç kapıyı, yine tat yüreğim acıyı. Yenildik mi biz maziye, aç kapıyı.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar. Çeyrek

0: perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
3: Her sabah yeniden doğuyor hayat. Tüm dünler dünde, yarınlar yarınlarda dursun. Bugünü siz en güzel yerinden kucaklayın diyorum ve 15 Ekim 2026 Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 7.07'yi gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da, Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız Burçin Gülbenk'le Dönerci'den hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar sevgili dostlar. Evet, bugün yine yağışlı bir Ankara'da sizlerle beraberiz. Dün İstanbul gerçekten rekor yağışla afeti yaşadı. Hatta bugün de 24 saatliğine okullar bir günlük tatil edildi İstanbul'da. Her zaman söylüyoruz, yağmur bereketinle gel, asla felaketinle gelme diye. Şehrimizde şu anda 11.4 derece meteorolojinin vermiş olduğu verilere göre sıcaklığımız var. Gök gürültülü sağanak yağış gün boyunca devam edecek gibi gösteriyor. Maksimum sıcaklığımız 19 derece. Yarın cuma günü, haftanın son günü, yine gök gürültülü sağanak yağışımız var, 15 derece. Cumartesi 15 gök gürültülü sağanak yağış, pazar günü gök gürültülü sağanak yağış 14 ve pazartesi nihayetinde parça bulutlu güneşli bir Ankara ve 15 derece olacak görüntüye göre. Efendim bugün konumuz yine keyifli bir konu. Bakalım hangi cevaplar gelecek, ben de çok merak ediyorum açıkçası. Nereye mi atacağız cevaplarımızı? 0312 985 0888 6'ya atacağız. Bakalım neler gelecek bu cevaplarda. Hazır mısınız? Bence çok keyifli, düşündürücü. Hani insanların rutini vardır ya, o rutinlerle alakalı diyoruz ki günlük hayatta yapmaktan keyif aldığın rutinin var mı? Neleri yapmaktan ya da neyi yapmaktan keyif alıyorsun? Birazcık da kafaları dağıtalım, şöyle bir düşünelim, bir şeyler yapalım. Mutlaka ki hepimizin yaptığı bir rutin vardır. Mesela yürümek bir rutindir. Atıyorum Türk kahvesi içmek bir rutindir gibi. Ya da kitap okumak, ki çok zor zaten ülkemizde. Ama yine de araya sıkıştıralım, arada okuyanlar vardır. Bunlarla ilgili rutinlerden bahsedeceğim ve ilk şarkımızda sevgili Alpay'la başlayacağım. Çünkü dün itibariyle çocukluğumun o güzel ismi, o güzel insan Alpay'ı 91 yaşında kaybettik. Fabrika Kızı, Eylül'de Gel gibi şarkılarla hafızalarımızda hiç yerini yok etmeyen Ankara Garı şarkılarıyla bizi her zaman ne yaptı efendim? Mutlu etti, romantizmle boğdu. Ne diyelim? Sevenler olan bizlere başsağlığı diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum ve günü Eylül'de Gel şarkısı ve Alpay'la açıyorum. İyi ki bu dünyaya gelmişsin, İyi ki ülkemizin şarkıcısı, bestecisi olmuşsun dediğim insanlardan bir tanesi Alpay bizlerle. Tüm Radyo Karadeniz dostlarına gelsin.

Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.

Evet sevgili dostlar, aramızdan dün itibariyle ayrılan Alpay'a saygılarımızla, gerçekten çocukluğumuzun, gençliğimizin büyülü ismi, şu andaki bile hayatımızın büyülü isimlerinden bir tanesiydi. İnanılmaz üzgünüm bu konuda. Ne diyelim, hani hayat zaten doğuyorsun, büyüyorsun ve ondan sonra da ebediyete intikal ediyorsun ya. Herkesin sırayla gittiği yer ama 91 yaşında hala gittiğinde eğer arkasından bize bu kadar güzel şeyler konuşturuyorsa o zaman mutlaka ki çok güzel izler bırakmış demektir diyorum. Ve sevgili Resul mesaj atmış. Resul kardeşim diyor ki selam, günaydın, benim keyif aldığım rutinim çalışmak çalışmak çalışmak demiş. Rüyalarına sağlık, mutlaka ki yaptığım bir şey vardır ya. Onların mesela arkadaşlarına sohbetim vardır. Ne bileyim yani, belki bir kitap okursun, belli mi olur ya. Bunlar da vardır hayatında, sadece çalışmak değildir. Varsa onu da yazarsan sevinirim. Aynı zamanda yine Mobis'te kameralarını yapacağına inanıyorum. Oradan şöyle bir tamponu trafik yine ver. Dün zaten yine inanılmaz bir trafik vardı. Zaten trafik kalabalık. Yağmur böyle bizim asfaltımıza değdiği anda, sadece Ankara için bahsetmiyorum, genel olarak, bir anda herkeste bir acemileşme başlıyor. Onun için şu acemiliğimizden, şu tereddütümüzden kurtulsak, rahat araba sürsek trafik bu kadar tıkanmayacak. Ama maalesef veto ediyorum bu yapılanları ve sevgili Resul'e armağan ediyorum. Veto.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.17 gösteriyor ve mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Bakalım kim mesaj atmış. Evet sevgili Hakan mesaj atmış. Diyor ki günaydın Burçin abi, bugün de sokaktaki canları besleyip işe gidiyorum. Benim her sabah yattığım en güzel şey mahalledeki kedilere mama vermek. Artık beni tanıyorlar, sokağın başında görünce koşarak geliyorlar. Geçen gün biraz kaldım, bizim tekir kapının önünde beni bekliyordu. İnanır mısın abi, o küçük canların mutluluğu benim bütün günümü güzelleştiriyor. Keşke herkes kapısının önünde bir kapsu koysa dünya biraz daha güzel olur. Sen her gün bu çağrıyı yapıyorsun, yüreğine sağlık demiş. Rica ederim, onunla ilgili birazdan konuşacağım. Sıradaki şarkıyı bütün hayvanseverleri ve mahallemizin patili canlarına armağan ediyorum demiş. Valla zaten bizim mahallemizde sadece bir tane Paşa isimli patili köpeğimiz kaldı. Onun haricinde kedilerimiz var. Maalesef patili canlarımız şu anda yoklar. Sadece kediler dolaşıyor. Köpeklerimizin hepsini, o canlarımızın hepsini barınaklara evet götürdüler. Zor şartlardalar. Onun için sokakta kalanlara yüreğine sağlık. Bir kap su, bir kap mama vermeyi asla ihmal etmenizi istemiyorum. Çünkü onlar Allah'ın bize emaneti diyorum. Biz de hem burada hem de iş yerimizin orada kedilerimizi besliyoruz. Ve şuna emin olun. Ne oluyor biliyor musunuz? Aynı senin dediğin gibi sevgili dostum. Sizi gördüğü anda o kadar böyle koşarak sevgi dolu geliyor ki. Karınları aç çünkü. İşte bizler evimizde varsa öyle artan, cebimizde para yok eğer alamıyorsak, evimizde artan yemeklerimiz varsa içine minik minik ekmekler doğrayıp kabın içinde, bakın mutlaka vardır yoğurt kabı vesaire falan, öyle yere dökmeden onlar da biraz güzel yemek yesinler değil mi? Zaten sokağın o kötü şartlarıyla iç içeler. Güzel yemek yesinler, kaplarla beraber lütfen verin ve onların karnını doyurun. Çünkü onların buna ihtiyacı var diyorum. Ve bunlar gerçekten çok derin mevzular. Yani bu patili canları saatlerce konuşsak inanın bitmez diyorum. Ve sıradaki şarkıyı hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan ediyorum. Ne dedik? Bunlar derin mevzular.

Sevgili dostlar, saatlerimiz 7.22 oldu. Benim mesela rutinim ne? Benim rutinim güne gerçekten radyomla başlıyorum zaten. O ayrı mesele. Onun haricinde sevgili oğluşum var, patili oğluşum. Onunla beraber işe gidiyoruz. Onunla beraber çalışıyoruz. O da çalışıyor. Hiç durmak yok böyle. Kapı zili çalar, havlar. Ondan sonra mamasını yer, etrafı gözetler. Onunla rutinim var. Onunla geçiriyorum. Onunla keyif alıyorum. Onun haricinde mutlaka kitap okumaya özen gösteriyorum. Her gün kitap okumaya özen gösteriyorum ve bu alışkanlığımı daha da geliştirmeye çalışıyorum. Çevremdekilere örnek olmaya çalışıyorum. Bunlar benim rutinlerim. Tabii ki Türk kahvesi olmazsa olmazımız. Bunları da yapıyoruz tabii. O da güzel bir şey. Çünkü rahatlatıyor biliyorsunuz, Türk kahvesi dünyaya nam salmış bir kahve. Diğer kahve çeşitlerimiz de var. Onlardan da içiyoruz ama Türk kahvesinin yeri bir başka. Hele ki onu içerken sohbet etmek bambaşka. Siz olun. Hiç olmazsa kendinize bir Türk kahvesi içmek için bile zaman ayırın. Hani sevgili Resul diyor ya, çalışmak çalışmak diye. Elbette ki Allah sağlık sıhhat versin, çalışalım. Hiç o zaman o rutini bozmayalım. Ama hayatımıza renk katan bazı şeyleri de yapmamızda fayda var ki biz rahatlayabilelim. Aksi takdirde ne oluyor musunuz? Hayatın bu yorgunluğu, kafamızı dağıtacak şeylerin olmamasıyla beraber bizi çok yoruyor. Mesela nedir? Sabah kalkarsınız, yeriniz, yurdunuz ya da hayatınız müsaittir. Her gün spor yaparsınız, yürürsünüz, temiz bir nefes alırsınız. Arabanın egzoz kokularından uzak bir yerdeyseniz hele, o nefes almak size can suyu olur. Ne diyoruz? Nokta.

Evet sevgili dostlar, sevgili Yasemin Hanım mesaj atmış. Yasemin var diyor ki günaydın Burçin Bey, sabah uyandığımda ilk yarım saat kendimi ayırıp kahve içmek, sonrasında güne başlamayı seviyorum. Malum biliyorsunuz kalabalık bir aileyiz. Startı verince koşturma başlıyor ve yatana kadar da durmayan bir hayat telaşım var demiş. Ne mutlu size, hiç olmazsa zaman çabuk geçiyor. Böyle de düşünmek de lazım. Boş durduğunuzda inanın kafada kurmak kurmak kurmakla oluyor. Ama hayat akıp gidiyorsa zaman da güzel geçsin. Arada bakalım neler yapıyoruz. Kendimizi de şımartmak lazım diye düşünüyorum. Bugün sadece size ve eşinize sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki mesaj atıyorsunuz. İyi ki birlikteyiz. İyi ki birbirimizi tanıyoruz. Ve en önemlisi de hayat içerisinde birbirimize can suyu oluyoruz. Nasıl mı? Enerji vererek tabii ki. Evet sevgili Resul kardeşimle hemen saatler 7.20 gösterdiğinde 7.27'de mesajını attı, resimli ve tampon tamponu bir trafikte yine çevre yolunda bizlerle. Diyorum ki sağlıkla git, sağlıkla gel, bizi dinle. Bizi dinlemekten de hiç vazgeçme diyorum sevgili Resul kardeşime. Çünkü o da benim MOBESE kameralarımdan bir tanesi. O zaman sevgili Yasemin Hanım'a ve tüm dostlara Gülben Ergen ve Mustafa Sandal gelsin. Şıkır şıkır desin. Hayatımız şıkır şıkır. Ardından reklamlar, reklamların ardından kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.39 oldu. Reklamların ardından Can Bonomo ve Demet Evgar bizlerleydi. Rüyamda buluttum dedi. Keşke bulut olsak, gökyüzünde süzülsek değil mi gerçekten? Zamanında bunu paraşüt kursuna giderek yapmıştım. Türk Hava Kurumu'nun paraşüt lisanslı atlayıcılarından bir tanesiyim ben de. Ve o kadar güzel ki o bulutların üzerinde süzülmek, gökyüzünden yeryüzüne yavaş yavaş inmeye çalışmak o kadar keyifli ki. Tabii ki bazı kuralları var. O kuralları yapmazsanız aynı zamanda çok stresli. Bu konuyla ilgili küçük bir anımı anlatmak istiyorum size. Rahmetli babam, annem, ben böyle balkonda oturuyoruz. Karşımızda da Hava Kuvvetleri'nde astsubay olan bir astsubay komşumuz var. Ben zaten anne babamı böyle çok

Onların yanında ilk söylediği ne oldu biliyor musunuz? O kadar enteresan ki. Hani imzaladığın kağıt var ya dedi. Eğer ölürsen ailen tazminat alamaz dedi. Şimdi ne diyeceğimizi şaşırdık tabii orada. Çünkü ölüm kelimesi geçti. Hani bir insanın evladı vefat ettiğinde tazminat ne kadar değerlidir, o da çok enteresan bir yaklaşımdı. Ama orada zor ikna ettiğim annemin babamın yanında gereksiz konuşan bir komşumuzun tuz biber ekmesi Allah'tan etkilemedi. Gittim, her şeyi harfiyen yaptım. Sağ salim gittiğim yerden sağ salim çıktım. İyi ki de yapmışım. Bu hayatta gökyüzünde uçmayı bilenlerden oldum. Tavsiye ederim ama çok dikkatli olmanız kaydıyla. Nokta diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Gülşen diyor ki ağzına sağlık diyor. Bal gibi konuştun diyor.

0: Evet sevgili dostlar, çok güzel bir şarkıyla devam ettik. Bal dedik ve sevgili Veysel demiş ki günaydın Burçin abi, işe gitmeden önce seni dinlemek de rutinim oldu. Benim en sevdiğim şey akşamları mutfağa girip yeni tarifler denemek. Bugün iş yerinde rakamlarla uğraşıyorum, yemek yapmak beni rahatlatıyor. Geçen hafta kek yaptım, biraz fazla kabardı. Hanım fırından taşıyacak dedi demiş. Ama çocuklar bayıldı, şimdi her akşam başka bir şey yapmamı istiyorlar. İnsanın yaptığı bir şey ailesini mutlu etmesi gerçekten çok güzel. Evet yani bunu duyguyu ben de tattım öyle. Böyle insanların gözünün içine bakıyorsun değil mi? Acaba ne diyecek? Keyif aldı mı? Güzel mi? Acaba beğendi mi? Beğenmedi mi? Bunları tabii sorguluyorsunuz. Beğendim lafı gelirse ve doğru olduğunu hissederseniz daha da mutlu oluyorsunuz açıkçası. Sıradaki şarkı eşime ve benim küçük yemek eleştirmenim olan çocuklarıma armağan ediyorum. demiş. Yüreğine sağlık, aman eleştirsinler, aman var olsunlar, her zaman da yanında olsunlar. Güzel bir gün diliyorum. Madem rutinim benim, o zaman ben de sana sahiden öyle mi diyorum ya? Sahiden rutinim oldun mu?
1: Sahiden sevmemiş beni meğerse, bilmeden geçmişim hayatından bir iz bırakmadan, bir

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.48 oldu. Şöyle bakıyorum, Türkiye'de yağmur yağmayacak hiçbir yer gözükmüyor. Türkiye haritasına baktım, her yerde bir yağış var. Şu anda Ankara'mızda güneş açmış vaziyette bulunduğumuz bölgede. Eğer sizlerin bulunduğu bölgede yağmur varsa ne yapıyorsunuz lütfen bana yazın. Mobese kameralarıma sesliyorum, mutlaka trafikle alakalı bilgiler verin, kaza vesaire inşallah yoktur ama varsa %100 bilgi vermenizi istiyorum. Biz de buradan bilgilendirelim ve her günkü rutinimiz şu olsun bence, tüm şoför arkadaşlara sabahları direksiyonu tutan herkese sesleniyorum. Lütfen günde en az 3 kişiye yol ver, mutlu mesut hayatına devam et. Kimse kimseye kızmadan keyifli sürüşler diliyorum ve bu yüzden zaten mutlu olmayı becerebiliriz diye de ekliyorum. Bu yüzden.

0: Evet, sevgili Durmuş mesaj atmış, bakalım neler demiş sevgili dostum, hemen yakalım. Abicim günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Günlük olarak çalıştığım için aslında çok bir rutin yok ama benim en keyif aldığım şey seni dinlemek. Şoför arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum. Trafikte tartıştığımızda elinizin tersiyle değil, elinizin içini gösterin. O zaman her şey normale dönüyor, emin olun. Hayırlı yayınlar abicim, Allah'a emanet ol. Filipinli ablalarında selamım var demiş, buradan benden de selam. Özellikle geçen yolladıkları çok güzeldi. Arabanın içinden Radyo Karadeniz'i güzel bir ezgiyle söylemiş, bana yolladılar. Ben de buradan el sallıyorum kendilerine. Ne güzel, uluslararası çalışıyoruz sevgili Durmuş sayesinde. Yüreğine sağlık diyorum ve kesinlikle katılıyorum. İnsanlar sinirlenebilirler ama yaptıkları el kol hareketleri vesaire o sinir katsayısını zaten artırıyor. Ondan sonra da iş çığırından çıkıyor. Ama artık çığırından çıkmasın, çünkü arabadan indiğin her an 180 bin lira seninle ne yapıyor? Kardeş oluyor ve ömür boyu yaşıyor. Onun için ne yapıyorsun? Sinirlen. Ne hakim ol, sakin ol diyoruz ve çok güzel bir şarkıyı sevgili Durmuş'a ve yanındaki Filipinli ablalara o zaman armağan edelim. Rafetan Roman gelsin ve desin ki gönül yarası desin.
1: Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim, kara kara düşünürüm. Üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.58 oldu ve ilk saatimizin son arasına girdik. Çok güzel bir şarkıyla ilk saatimizi uğurlayacağız. İkinci saatimizde başlayacağız. Ne yapıyorsunuz? 88.6 frekansları da Ankara'da. Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın hiçbir yerinde yerinizden ayrılmıyorsunuz. Birazdan yine birlikte olacağız. Bir reklam aramız olacak. Ardından yine güzel şarkılar ve bugünkü konumuz çok keyifli. Bugün konumuzu tekrar hatırlatacağım ama ikinci saatin başında.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, 15 Ekim 2026 Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 8.08'i gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız Burçin Gülmektör'den gelen hepinize şu andan itibaren tekrar günaydınlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Ve bugünün konusuna geçiyorum, ondan sonra da hava durumunu vereceğim. Hava durumu bu sıralar çok önemli gerçekten, çünkü İstanbul felaketi yaşıyor. Birazdan da onlardan bahsedeceğim size. Evet, bugün konumuz da herkesin kendine ait bir günün rutini vardır. Siz de günün rutini ne? Bunu çok merak ediyorum. Mesela kahve içmek mi, yürüyüş yapmak mı, kitap okumak mı, sohbet etmek mi, alışveriş yapmak mı? Nedir günün rutini? Onlardan bahsedelim. Nereye mi? 0312 985 0886. İster canlı bağlantı, isterseniz de WhatsApp'tan ulaşabiliyorsunuz. Evet sevgili dostlar, güne 11.2 derece başlamıştık Ankara'da, şu anda yine 11.2 derece. Gök gürültülü sağanak yağış var, hiçbir şekilde gün boyunca bitmeyecek gibi gözüküyor. Maksimum sıcaklığımız 19 derece bugün. Cuma günü yine gök gürültülü sağanak yağış 15, cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak yağış var 15 ve 14 derece. Pazartesi gününü yani yerini parça bulutlu güneşli bir havaya bırakıyor, 15 dereceye yükseliyor diyorum. Ve sevgili mobilya kameralarımdan Durmuş hemen bilgiler atmış, diyor ki abi Next Level oyunu Kızılay tarafı yolunda akıcı bir trafik var. Danıştay Balgat dönüşünden gideceklerin istikamet dakikaları demiş. Valla bir de fotoğraf göstermiş, bakalım büyütebilir miyiz acaba? Evet, diyor ki bakanlıklar Kavaklı Dere tarafı 7 dakika, Kızılay 4 dakika, Sıhhiye 6 dakika, Ulus 7 dakika, Balgat Bahçeliler 50 metre sonra sağ demiş. Valla yüreğine sağlık, buna kadar veriyorsun ya, seni de baş mobese kamerası yardımcım ilan ediyorum. Böyle detaylı verdiğin için sevgili Volkan da herhalde bu sıralarda trafiktedir. O da versin. Hemen ne yapıyoruz? Bizler de sizlere iletiyoruz. Dikkat edin, Danıştay Balgat dönüşünden gidecekleri uyarıyor ve dakikaları da veriyoruz diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla ikinci saatimize başlıyoruz. Cem Belevi bizlerle. Şu anda tampon tamponla trafikte bizi dinleyen, sıkılan ve keyif almak için bizimle beraber olan herkese, bu arada sevgili Volkan da mesaj attı, birazdan onun mesajını okuyacağım. Başma müste kameramı da hiçbir şekilde aksatmam, çünkü bu yayına başladığım günden beri beni hiç yalnız bırakmadı. Şimdi aynısını sevgili Durmuş, sevgili Resul, sevgili Tuncay, herkes yapıyor. Yüreklerinize sağlık diyorum. Cem Belevi bizlerle, bayıla bayıla diyor. Ardından mesajlarınızla yine birlikteyiz.

Evet sevgili dostlar, ikinci saatimizde yine ne yaptık? Güzel bir şarkıyla başladık. İstanbul gerçekten rekor bir yağışla afeti yaşamış. Biraz evvel yine videolarda baktım. İnsanlar birbirlerine zincir olmuşlar, el ele tutuşarak oradan oraya geçmeye çalışıyor iplerle, halatlarla. O kadar böyle değişik bir durum var ki anlatamam size. Mesela vali açıklama yapmış, mümkün olduğunca işiniz yoksa dışarı çıkmayın diye. Hani hep söylüyorum ya, yağmur bereketinle gel, felaketinle gelme diye. Herhalde bu da onlardan bir tanesiydi. Gerçekten çok üzücü bir durum var. Her tarafta inanın böyle çatılar uçmuş, ağaçlar devrilmiş, evleri su basmış, ihbar üstüne ihbar. Yani inanılmaz derecede sıkıntı var İstanbul'da. İnşallah Ankara'mız bu kadar sıkıntılı olmaz, bu kadar problem yaşamaz. Çünkü Ankara'mızda biliyorsunuz trafik çok fazla, İstanbul'da olduğu gibi. İnşallah trafikte kazalar olmaz. Şu anda görüyorum mesela çok fazla kazalarda meydana gelmiş. O zaman sıradaki şarkıyı çok sevgili kadim dostlarımdan sevgili Murat şu anda beni dinliyor. Mutlaka ki el sallıyordur, ben de ona el sallıyorum. Yüreğiyle kalbiyle tertemiz bir insan, her zaman beni dinlediğini biliyorum, beni yalnız bırakmıyor. O zaman çok güzel bir şarkı Hande Yener'den sevgili Murat'a gelsin ve desin ki Murat beni dinliyorsun, iyi ya, ben de sana parça armağan ediyorum diyorum.

Evet sevgili dostlar, başıma meslek kameram sevgili Volkan diyor ki abicim günaydın, iyi yayınlar. Bilkent istikametinden Armada'ya gidiş Ekser yolu üzeri kilit. Konuyla ilgili de herhalde bu trafikte araba sürmek bana keyif veriyor diye düşünüyorum. Yoksa bu işi yapmazdım zaten demiş. Vallahi evet, gerçekten hani şimdi sevgili Volkan kendisine ait bir taksisi var. Taksi kullanıyor ve bu trafikte taksi kullanmak bu sıkışıkla, bu yorgunlukla gerçekten çok zor. İnsanların böyle hep kornaların çaldığı, el işaretlerinin, el hareketlerinin yapıldığı, devamlı laf söylendiği bir ortamda sabahtan akşama kadar dirsek çürütmek çok zor. Onun için yüreğine sağlık sevgili dostum. İşini sevmen çok güzel. Dediğin gibi işini sevmezsen herhalde katlanamazsın bunlara diye düşünüyorum. Ve sıradaki şarkı özellikle sana, sonra tüm taksici dostlarıma, tüm dolmuşçu, otobüsçü dostlarıma, tüm trafikte dirsek çürüten, şu anda direksiyonun başında olan herkese armağan ediyorum. Yaşar geliyor ve diyor ki Deli Divane diyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili Müfit Hanım demiş ki Burcu'ma günaydın, iyi yayınlar demiş, çok teşekkür ediyorum, sana da güzel bir gün diliyorum. Ve biraz evvel şöyle yine baktım, İstanbul'da metrekareye 240 kilogramdan fazla yağış düşmüş. Düşünemiyor musunuz? Metrekareye 240 kilogramdan fazla yağış düşmüş. Vallahi ne diyeyim, Allah yardımcılar olsun, Allah kolaylıklar versin, yani bizi bu afetlerle sınamasın diyorum. Çünkü hakikaten çok çok çok sıkıntılı ve İstanbul, Kocaeli, Zonguldak vesaire birçok ilde de uyarı var. Uyuru ne demekse, uyarılar var. Orada da dikkatli olmakta fayda var. Lütfen özellikle aşırı yağmurlu olan zamanlarda gerekmedikçe aracınızla dışarıya çıkmamanızı ve trafiğin yoğunluğunu artırmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok ciddi sıkıntılar oluyor, sizler de biliyorsunuz. Ve tekrar ediyorum, İstanbul Valiliği özellikle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızda trafiğe çıkmayın diye benim yaptığım uyarıları yapmış. Herhalde beni mi dinledi, ne yaptı bilmiyorum. Olabilir diyorum ya. Sonuçta biz Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden dinleniyoruz. Ne mutlu bize, çünkü biz Radyo Karadeniz ailesiyiz diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyı sevgili Müfide'ye ve tüm dostlara armağan ediyorum. Sibel Can bizlerle, diyor ki çakmak çakmak.

Evet sevgili dostlar, gönlün ferman dinlemediği bir gerçek. Ne yapıyoruz? Birini seviyoruz, tutuluyoruz ve onunla evlenmeye karar veriyoruz. Bir ömür boyu birlikte olabilmek için. Ama ondan sonra bakıyoruz, engeller, sıkıntılar vesaire falan. Eğer birbirini idare edemiyorsan, birilerinden beklentin çok fazla oluyorsa ya çok kısa sürede ayrılıyoruz ya da ömür boyu bu sıkıntılarla yaşamaya devam ediyoruz. Evet sevgili Selahattin Şimşek kardeşim diyor ki, günaydın Burçin abi, ilk kez yazıyorum sana demiş, bir fotoğraf atmış. Senin de mobilya kamerası yaptım, bak bilgin olsun. Bu da bizim sabah rutinimiz. Ben Selahattin, hayırlı sabahlar. Dikmen Kepekli Kavşağı'na doğru gidiyoruz demiş. Sevgili Selahattin'cim, öncelikle mesajın için çok teşekkür ediyorum. Senin mobilya kamerası yaptım. Şöyle bir rutinimiz var bizim de, mutlaka ki dinliyorsan biliyorsundur. Bir radara yakalandığın zaman, yani mesaj attığın zaman 4 gün üst üste mesaj atmazsan sınıfta kalıyorsun. Sen ol, sınıfta kalma. Her gün mesaj at Burçin abine, ben de buradan senin sesin olayım. Konuyla alakalı da rutinim demiş. Yoğun trafikte gitmek demiş. İnan herkes şu anda bu rutin içerisinde. Mutlaka ki farklı rutinin varsa da yaz. Seni de ailemizde görmekten çok ama çok mutlu oldum. Birazdan da Almanya'dan mesajımız geldi. Hani dedik ya, bizi dünyanın her yerinde dinliyorlar diye. Birazdan Almanya'dan da mesajımızı okuyacağım. Şimdi sevgili Selahattin ve tüm dostlara diyorum ki, yerinde dur, hızlı hareket etme. Demet ablam ben geldim diyor.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından sevgili Sezen Aksu bizlerleydi. Arka Sokaklar'da neler oluyor dedi. Neler olmuyor ki vallahi. Arka Sokaklar dizisinde bu arada çok severdim ama bu sezon artık oynamayacak mı ya da sezon finali mi yaptı yoksa komple final mi yaptı onu da anlamış değilim ama çok sevdiğim bir diziydi. Hiç olmazsa güncel olaylara yer veriyordu. Yıllardır da benim için rutinlerden bir tanesiydi ama günlük değil, haftada cuma günleri yayınlanıyordu. Çok da seviyordum gerçekten. Evet, Almanya'dan sevgili Nermin, sevgili dostum Nermin mesajı atmış. Radyo Karadeniz aracılığıyla

yine dinlediğini görmek, bilmek, o mesajını almak beni çok mutlu oldu. Etti daha doğrusu. Buradan sana sevgilerimi, selamlarımı, yollarımı el sallıyorum sana, emin olabilirsin diyorum. Sıradaki şarkıyı o zaman sana armağan ediyorum. Çok güzel bir şarkı gelsin. Erol Evgin'den gelsin hem de. Desin ki bir şarkı daha söyle. Kimin için mi? Sevgili Nermin için, Almanya'da yaşayan tüm gurbetçilerimiz için ve tüm Radyo Karadeniz dostları için gelsin.

Sevgili dostlar, sevgili Güler Hanım mesaj yollamış, bakalım neler demiş. Günaydın Burçin Bey, size ve bütün dinleyicilerimize güzel bir sabah diliyorum. Benim günlük rutinim akşam yatmadan önce mutlaka kitap okumak. Bazen 10 sayfa okuyorum, bazen kitabı elimden bırakmıyorum. Telefonu başka odaya koyuyorum, ev sessizleşince kitabımı açıyorum. Gün içinde kafama taktığım şeyleri o sırada tamamen unutuyorum demiş. Gerçekten kitabın böyle bir özelliği var. Onun için lütfen kitap okuyun. Okumayı çocuklarınıza da özendirin, çevrenize özendirin. Şu okuma kültürümüzü biraz yoğunlaştıralım diyorum ve yarınki konumuz mesela şey olsun. En son hangi kitabı okudun olsun, bakalım hangi cevaplar gelecek. Gün içinde kafama taktığım şeyleri o sırada tamamen unutuyorum. Bence kitap okumak insanın kendisine verebileceği en güzel hediyelerden bir tanesi. Sıradaki şarkıyı okumayı bana sevdiren rahmetli babama armağan ediyorum. Bir de her akşam eşimle mutlaka Türk kahvesi içiyoruz demiş. Vallahi Türk kahvesi zaten olmaz da olmaz. Eşinize de buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum ve çok güzel bir şarkıyı hem size hem eşinize hem de kitap okumayı seven tüm dostlara armağan edeyim. Funda Arar diyor ki kitap oku, gerisi bende diyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili Görkem bakalım neler demiş, birlikte hemen göz atalım. Günaydın Burçlem, nasılsın? Kahvemi içerken seni dinliyorum. Benim en büyük keyfim sabah herkesten önce uyanıp kahvemi hazırlamak. Balkona çıkıyorum, kuşları dinliyorum. Kimseyle konuşmadan oturuyorum. Hanım bazen takılıyor, benim bu kadar baş başa kalmıyorsun diye. Vallahi bir 15 dakika bütün günün yorgunluğunu ilaç gibi geliyor. Kesinlikle katılıyorum. Biraz kafa dinlemek lazım, böyle sakin, kendi başına olmak lazım. İnsanın kendisine ayırdığı küçücük zaman bile ne kadar kıymetliymiş. Kesinlikle katılıyorum. Sıradaki şarkı canım eşime ve kahve seven bütün dostlarıma ve sana armağan ediyorum demiş. Çok teşekkürler. Biz de kahve seviyoruz. O zaman bize de armağan ettiğini farz ediyorum ve diyoruz ki Kenan Doğulu gelsin Görkem ve tüm kahve severleri ve tüm dostlara bunlar da geçer desin.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.54 oldu ve bugünkü programın da sonuna geldik. Burçin Gülbenk'te Dönenci'de. Bakalım Ankara Kültür ve Sanat Etkinlikleri köşemizde nelerimiz var, şöyle birlikte bir göz atalım. Efendim bugün konser olarak Ayna konseri varmış. Nerede? İF Performans Hall Tepe Prime'da. -30 konseri varmış. Büyük Küne Trubit konseri yani. İF Performans Hall Ankara Tunus'ta. Bal Mohre konseri varmış. Sold Out Performans Hall Ankara'da. Hava Öğüt konseri varmış. O da Kız Kız'da sahnede sevgili dostlar. 4 tane konserimiz var. Bakalım tiyatro olarak nelerimiz var? Slava Snow Snow Show demiş. TED Ankara Koleji sahne sanatlarında. Bugün için hemen şöyle bakıyorum. Bir dakika, başka neler var? Yılmaz Erdoğan'dan Haybeden Gerçeküstü Aşk adlı oyun var. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde. Martin Eden var adlı oyun var efendim. AKM sahnede. Fareler ve İnsanlar AKM sahne. Ruh Öküzüm adlı oyun var. Bu ismi hep sevmişimdir. Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde. Komşum 3. Vilat Feyt sahnede. Dünyada Hol Ankara'da. Etekler ve Pantolonlar adlı oyun Ankara Sanat Tiyatrosu'nda. Vera veya neymiş? Nihilistler adlı oyun varmış Ankara Mesafe sahnede. Milena'ya Mektuplar, Belgüzel sahne, Era Tiyatro Gösteri Merkezi, Dört Duvar Arası, AES sahne tiyatro. Yani toplamda 4 tane konser, toplam 8-10 tane de tiyatro, 14 etkinlikte Ankaralılar buluşuyor. Bugün radyonun açılışında da size belirtmiştim. Şimdi de tekrar onu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz 91 yaşında, çocukluğumda, gençliğimde, orta yaşlılığımda hep benimle beraber olan, yüreğimde çok güzel bir yeri olan sevgili Alpay'ı kaybetmenin üzüntüsü ve kırgınlığı içerisinde. Neden kırgını biliyor musunuz? O kadar güzel şarkıları vardı ki, o kadar seslendiriyordu ki. Şimdi o varken çalmak başka. O ebediyete intikal ettikten sonra onun alınlarını yaşatmak elbette ki başka, ama onun varlığı bile bana yetiyordu. Çünkü hakikaten çocukluğumda, gençliğimde, orta yaşlarımda her zaman çok güzel izler bıraktı. İyi ki vardı, iyi ki ülkemizin sanatçısıydı. Biz sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Bu sıralarda yine yıldızlar kayıp gitmeye başladı sevgili dostlar. Evet, aramızdan teker teker yıldızlar maalesef ki kayıp gidiyor. İşte insanların değerini kayıp gittikten sonra değil de hayattayken anlamak çok önemli. Her zaman söylüyorum ya, sevdiklerinize zaman ayırın, sevdiklerinizle vakit geçirin. Onlar bizler için bir mihenk taşı, bunları da unutmayalım diyorum ve sizlere veda ederken yarın yine aynı saatte, saatler 7'yi gösterdiğinde Radyo Karadeniz Burçin Gülbenk'te Dönence programında ne yapıyoruz? Buluşalım diyoruz ve Alpay'la veda ediyorum. Fabrika Kızı bizlerle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Burçin Gülbenk ile Dönence sona erdi.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit seçenekleri Otosor'da.
5: Oh.

0: otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Karadeniz 88.6.
6: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yaban

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi yazar gıdadan, yazar bakliyat.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçemizin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45, 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: olsun. Bir gece kalsın benimle, 40 yılım onun olsun.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit

0: için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve toz çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şel Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Tek başla müziğin rengi başlıyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Gültek başta, müziğin rengi başladı sevgili dinleyenler. Semiz Yekten Pişman Değilim sizlerle birlikteydi. Evet, pişman olmayalım sevgili dinleyenler, ne yaparsak yapalım diyorum. Evet, o zaman şimdi güzel şarkılarla devam edelim. Yonca Evcimik gelecek, aboneyim abone diyor ve geliyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Yonca Evcimik'ten aboneyim, abone. Sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet, Ankara'da güzel bir gün uyandık. Böyle yağmurlu bir gün olarak denilmişti meteoroloji ve hava durumunda ama öyle olmadı. Gökyüzünde güneş bizi selamlıyor sevgili dinleyenler. Güzel bir gündeyiz. Ama tabii ilerleyen saatlerde her an yağmur yağabilir. Yani hava durumu, bulutların bize ne yapacağı belli olmaz diyorum. Hemen şöyle frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyerek istek hattımızı hemen hatırlatıyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve sırayı Serdap Erener'e bırakıyorum. Rengarenk diyor. Geliyor.

chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick. Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, müziğin renginde rengarenk olduk mu diyorum Sertab Erener'le birlikte. Güzel bir şarkıydı değil mi gerçekten? Ben bayıldım zaten burada böyle son ses şarkı söyledim. Belki ofisin odasından böyle dışarıda da çıkmış olabilir. Sevgili İrem de benim güzel sesimi dinlemiş de olabilir diyorum buradan. Rengarenk sizlerleydi. Şimdi ise Rana ve Selçuk Alagöz geliyor. Yok düşmandan farkımız diyor. Bakalım dinleyelim. Farkımız var mı?

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Rana ve Selçuk Alagöz'den Yok Düşman'dan farkımız sizlerle birlikteydi. Evet sevgili dinleyenler, şimdi çok güzel bir şarkı çalacağım. Bu şarkıyı ben ve sevgili İrem çok seviyor. Hem de İrem'e armağan etmek istiyorum. Hem de bugün sosyal medyada bir akım vardı. Bugün hangi şarkısın diyorlardı. Ben de kendi hesabım üzerinden bu akımda bu şarkıyı paylaştım. Feridun Düzağaç'tan Feyde diyor ki gel tanışalım önce diyor. Ben paylaştım, bakalım siz de beğenecek misiniz diyorum ve geliyor. Ben Gül Tekbaş, müziğin renginde güzel şarkılarla devam ediyoruz ve geliyor. Geldi.

0: Grande.
1: Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, sen bana uzun uzun seviyorum de, seviyorum de dedik. Ben kısaca PD dedik sizlerle birlikteydi. Ay sevgili dinleyenler, gerçekten şarkıyı dinlerken stüdyoda hem şarkıyı söyledim hem zıpladım, oynadım. Nakaratını çok seviyorum. Siz seviyor musunuz bu şarkıyı? Gerçekten bayılıyorum ben. Şimdi ise Mavi Gri geliyor ve diyor ki dünyanın en güzel kızı sizlerle.

0: Gül Tek Baş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık.

0: şekilde alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gülsek Baş'ta müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor. Ben Deniz sizlerle birlikteydi, ya sen ya hiç dedik sevgili dinleyenler. Şimdi ise Allah Allah diyoruz ve geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Allah Allah, sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet, şimdi şöyle gelen mesajlarımıza bakalım. Sevgili Elif Hanımlardan mesajlar var. Yayınlar Gül Hanım diyor. Teşekkür ederim. Şu an çalışırken beni dinliyormuş. Size çokça kalplerimi iletiyorum. Şöyle diyor, sıradan bir şarkıyı bana ve çalışma arkadaşlarıma armağan eder misiniz demiş. O zaman sırada Derya Ulu var. Derya Ulu sizler için gelsin diyorum ve geliyor. Geldi. Geliyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Derya Uludağ'ın Yabani sizlerle birlikteydi. Eğlendik mi diyorum sevgili dinleyenler. Burası Radyo Karadeniz, burası müziğin rengi, burası 88.6 diyorum. Beni her yerden dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. İnternetin olduğu her yerden www.radyokaradeniz.com.tr üzerinden bana ulaşabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Burası müziğin rengi, burası Radyo Karadeniz diyorum. Şimdi Devran İskender geliyor. Zannetme ki unutamam diyor. Unutamayız sevgili dinleyenler. O zaman gelsin.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Devran İskender'den zannetmek onu tamam sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, güzel şarkılarla devam ediyoruz. Burası Radyo Karadeniz Ankara sevgili dinleyenler. Burası 88.6 Müziğin Rengi. Ben Gülsek Baş, sizlerle birlikteyim. Saat 15'e kadar sizlerle birlikteliğim oluyor sevgili dinleyenler. O zamana kadar bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ya da şarkılarınızı iletebilirsiniz. Sohbet edebiliriz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor sevgili dinleyenler? 0312 alan kodunu çeviriyoruz sevgili dinleyenler. 985-08-86 diyoruz. Şöyle bir kez daha sizlere söylemek istiyorum. Böyle yazamayan dinleyicilerimiz için diyelim. Not defterlerimiz hazır mı? Ya da böyle telefonumuzun not kısmı diyorum. Ve 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum sevgili dinleyenler. Evet, şimdi ise Leman Sam gelecek, anladım diyecek. Bakalım neler diyecek diyorum. Anladık mı acaba sevgili dinleyenler? Bazen bazı şeyleri anlayamayabiliyoruz ya da anlatıyoruz ama karşı taraf anlayamayabiliyor ve bu durumda da zorluk yaşayabiliyoruz sevgili dinleyenler. Evet, o zaman diyorum ki ben birazcık konuşmaya ara vereyim. Leman Sam benim için diyorum konuşsun. Bakalım neler diyecek, neler diyor diyorum ve gelsin mi? Gelsin mi be?

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Samiha'dan geceler sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet şimdi de Seda Sayan gelecek, aklın varsa diyor, bakalım ve

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Seda Sayan'dan Aklın Varsa sizlerle birlikteydim. Evet, bazen insanın içinde kalan öyle cümleler vardır ki söyleyemezsin. Bazen de bir şarkı olur, senin yerine her şeyi anlatır değil mi? Belki birine söyleyemedikleriniz, belki içinizde sakladığınız bir his vardır. Evet, şimdi İlyas Yalçıntaş gelecek, farz et diyecek. Evet, bazen diyor ki İlyas Yalçıntaş, cümleyi nasıl görüyor? Aşkı bulduğumu sandım sende diyor. Bazen aşkı bulduğunu sanırsın ama hikaye hiç düşündüğün gibi gitmez. Bir şarkının tek bir cümlesi, insanın içinde biriktirdiği her şeyi anlatmaya yeter. Peki siz hiç... İşte aradığım insan bu deyip sonradan yanıldığınızı anladınız mı? Evet, şimdi İlyas Yalçıntaş'tan farz et geliyor. Aşkın da hayal kırıklığının da rengi müziğin renginde sevgili dinleyenler. İlyas Yalçıntaş sizlerle.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, İlyas Yalçın Taş'la birlikte aşkı bulduğumu sandım sende dedi. İki yolun sonuna geldik dedik sevgili dinleyenler. Farzet sizlerle birlikteydi. Evet, şarkıyı dinlerken tabii ki aklıma böyle aşk deyince hep şiir dizeleri gelir. O yüzden şöyle sizlerle biraz paylaşmak istiyorum. Hani bir şair diyor ya, kalmadı aşktan yana bir heves, gel de gönül sesini kes. Kazanan her türlü sensin, benden pes, sevdandır bana yanık bir nefes. Aslında seni çok istedim diyor. İnsanların zamanı olan yarışı, ölünce fani toprağa karıştı. Sevmek sana mı, bana mı daha çok yakıştı? Gözüm yollarda, aklım sende kaldı. Aslında seni çok bekledim diyor. Evet, hüzün tek gecede değişmiş. İnsan sevdasını kaybedermiş. Sevilen yüce bir kedermiş. Başım bir tek sana eğilmiş. Aslında seni çok özledim. Aslında seni çok bekledim diyor bir şair sevgili dinleyenler. Evet, İlyas Yalçıntaş'ı dinlerken bu dizeler geldi aklıma. Sizlerle de paylaşmadan duramadım. Evet, şimdi Sacda Pekkan geliyor. Diyor ki boş vermişim dünyaya diyor. Boş verelim gitsin diyorum. Geliyor.

0: Gül Tek Baş'ta Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık

0: alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'la müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gültek Baş'ta Müziğin Rengi Kaldığı Yerden devam ediyor sevgili dinleyenler. Evet şimdi aşkımız olay olacak geliyor. Olacak mı sevgili dinleyenler? Radyo bir aşktır, geliyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Burhan Çaçan'la aşkımız olay olacak dedik. Olay oldu mu sevgili dinleyenler? Evet, bazen aşk dediğin şey bir şarkının içinde saklıdır. Bir bakmışsın bir sözünde geçmişe gitmişsin. Bir bakmışsın kendini hayaller kurarken bulmuşsun diyeyim sevgili dinleyenler. Aşkımızı anlatmaya kelimeler yetmez diyenlere geldi bu şarkı. Evet, siz Radyo Karadeniz 88.6 müziğin rengindesiniz sevgili dinleyenler. Ben Gülsek Baş, müziğin ve güzel duyguların eşlikçisi olmaya devam ediyorum. Evet, şimdi ise sırada Orhan Hakalmaz geliyor. Hayat senle başım dertte diyecek. Evet, bazen aşkla, bazen gönül işleriyle başımız dertte oluyor. Ama ne yapıyoruz? Dertleri bir kenara bırakıp müziğin sesini açıyoruz. Çünkü bazı şeyleri konuşarak değil, şarkılarla anlatıyoruz. Şimdi gelsin diyorum. Hayat seninle başım dertte diyenlere geliyor.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Yıllar geçse de üstünden, bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden, bu kalp seni unutur mu?

sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Ebru Gündeş'le Sen Telafisi Olmayan Aşkımsın dedik. Telafi sizlerle birlikteydi. Evet, bazen kırılan kalplerin telafisi olmaz derler ama yine de bir umut bekliyor işte ya bu kalp. Bir özür, bir güzel söz, belki de her şeyi yeniden başlatacak bir adım değil mi? Ama bazı şeylerin telafisi zamana, bazılarınki de yüreğe kalmış. Evet, Ebru Gündeş'ten telafi sizlerle birlikteydi. Şimdi ise İzzet Yıldızhan geliyor. Birisi diyor, dinleyelim diyorum ve geliyor.

Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, ah.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

0: Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Gülsek başta müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi ise Sıla geliyor. Sıla'dan Aslan Gibi sizlerle.
1: Son keşfet yasa ister.

Evet sevgili dinleyenler, Sunay'la Aslan gibi sizlerle birlikteydi. Şöyle frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Hemen şöyle istek hattımızı sizlerle paylaşayım. Yeni açan dinleyicilerimiz için 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet, Sunay'la Aslan gibi dedik. Şimdi Tanla Neler Neler diyoruz. Geliyor.

sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Tan'la neler neler sizlerleydi. Evet, bugün de müziğin renginde yavaş yavaş sona geliyoruz sevgili dinleyenler. 3 saat boyunca kimi zaman güldük, kimi zaman şarkılara eşlik ettik. Kimi zaman da kendimizi bir şarkının sözlerinde bulduk. Evet, ben Gülsek Baş, hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında sizlerle olmaya devam ediyorum. Beni yalnız bırakmadığınız, eşlik ettiğiniz ve güzel mesajlarınızla günümüze renk kattığınız için çok teşekkür ederim diyorum. Unutmayın, hayatın her renginde mutlaka size eşlik edecek bir şarkı vardır. Kendinize çok iyi bakın, yüzünüzden gülümseme hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. Müziğiniz hiç susmasın. Yarın yine aynı saatte, aynı frekansta Radyo Karadeniz 88.6'da buluşmak üzere. Hoşça kalın, müzikle kalın diyorum ve Yaşar sizlerle, ya seninle ya sensiz diyor.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com.

0: yeniden gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet. Çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesi

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosol.

0: www.otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: siz için özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
5: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz. 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Başkentin ödüllü radyosu.
4: Radyo Karadeniz.
3: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İkinci el araçlar %20'den

0: için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Acıdım, and içtim bu müebbet. Bu müebbet senin için yeter mi? Yeter mi? Söyle.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

kaç zamandır yüzümü tıraştım. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: Yani benim güzel annem, Alaşafağlı ülkemin yıldızı çınlak varken, o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynum bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp okuyacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozmalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim. Aşk benim, bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım. Koynunda çiçekler. Çiçekler içinde bir ülke getirirler.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: söyle. Gülüyor musun, ağlıyor musun? Bana gerçeği söyle. Seviyor musun, sevmiyor musun? Bana
1: hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: 88.6 Radyo Karadeniz.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

yaşarsın. Sen yağmurumsun, sen ben toprağım. Sen rüzgarımsın, sen ben yaprağım.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Biri saksımızı çiğneyip bitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp üzümleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Dedim ya gözüm, ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya gözüm, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, ciğerim yanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz. Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez. Ben

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

Derde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
2: Düştüm